0: Chefe, tırsıttı bu mavi fanı.
1: Pronto, kove.
2: Abre, brato. Stiga Silver, ovi, bro, vidi, bro. Stale, vrti, mešta, pravi pačka.
1: Ja po to.